0: 2000 star olmuyor değil bu Bey Chanel'la ona kona ile denesel denesene Malta sadece Hollywood kinem hafna film zilli cev filmiyat ya Malta bu da laharta Jason Statham Jurassic World Gladiator 2 hafna film zgbar illi mesela rakhom nivera nuhu piyeçir nara li Malta kinet parti minno u dawl artisti gbar kolla illi cev cev paizna kako kollo ktara film eki holli cev filmiyat ya Malta şfilmi cev kumahok
1: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, bounce.